dünya cennet oluyor seni gördüğüm zaman. Sensizim bu gece, yine başım duman duman. Merak etme sevgilim, kalbimdesin sen her an. Vuramam sana elimi kaldırsam da,

0: El alem dinlemese de alem, alem dinliyor. Delikanlı Radyo.
1: Hastasıyız dede.
2: Bir kafamda ümit kapısı. İçimde var benim gönül yarası. Gözyaşlarımın yoktur faydası. Yaşadığımız alem hayal dünyası. Talihimizi yazmış kara deftere. Gideceğiz bir gün o meçhul yere. Rastladın mı hiç gidip dönene? Sen de boyun eğersin bir gün ecele. Toprak gibi ezdin beni, kül ettin. Kullarına beni oyuncak ettin. Sanki yetmez gibi eziyet ettin. En sonunda beni isyankâr ettin.

İçimde var benim gönül yarası. Gözyaşlarımın yoktur faydası. Yaşadığımız alem hayal dünyası. Talihimizi yazmış kara deftere, gideceğiz bir gün o meçhul yere. Rastladın mı hiç gidip dönene? Sen de boyun eğersin bir gün ecele. Toprak ki bezdin beni, kül ettin. Kullarına beni oyuncak ettin.

Burası Tarsus. Plakası 33,5, frekansı 95,5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5. Bu gibi.

0: Saat 4. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres, Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

0: olsan olunca.
1: El alem dinlemese de alem, alem dinliyor.
2: 95.5
1: Delikanlı Radyo.
3: Delikanlı Radyo.
2: Tarsus FM.

0: Saat 5. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Tersus FM 95.5.

0: Saat 6. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Tura Metal. Metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler sitesi, Beyde Elmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221 0533 231 0221. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
1: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
3: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
3: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Bosch'un desteği, Serkan Otomotiv Boş Kar Servis ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
4: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanında.
3: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres: E5 Adana Yolu, Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Boş Kar Servis.

0: Edrin Mobilya ve Mimarlık. Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Edrin Mobilya'da. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, 2 veya 3 kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Edrin Mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Edrin Mobilya Mimarlık ve Dekorasyon adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531 898 47 37 ve 0538 776 22 75. Edrin Mobilya ve Mimarlık.
1: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Dutaltı ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 0221 0533 231 0221. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde. Hoppa! Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz, aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 4452 0551 270 4452. Loya Davet Evi, Eda Muştu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde.
2: Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
3: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
2: MMC Kardeşler Fırını adres Çamlı Yayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres Kasım Ekenler Bulvarı Gün Işığı Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 4698 da hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeş Fırını telefon 0532 223 4698 MMC

0: Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos Dürüm Merkez Adres, Şehit Kerim Mahallesi, 3427 Sokak, Eski Kaymakamlık Karşısında. Şube, Şehit İshak Mahallesi, Cetvel Yolu Üzeri, Kaymakamlık Evi Çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Saat 7. BS Doğal Gaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler.
1: BS Doğal Gaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Edrin Mobilya ve Mimarlık. Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Edrin Mobilya'da. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, 2 veya 3 kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Edrin Mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Edrin Mobilya Mimarlık ve Dekorasyon adres: 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531 898 47 37 ve 0538 776 22 75. Edrin Mobilya ve Mimarlık.
4: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
3: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
1: Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın. Hisar Sondaj ve Mühendislik'le nokta atışı yapıyor, sizi yormadan suyunuzu bereketli topraklarınızla buluşturuyoruz. Uygun fiyatlarla sizlere hizmet veriyoruz. Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 89 92 0532 701 89 92. Hisar Sondaj

0: Net, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizle ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet.
1: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5. Tuğra Metal'le Yeni Güne merhabalar. Günaydınlar herkese. Tuğra Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus başlıyor.

Tura Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Tura Metal. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.

Tura Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Tura Metal, metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. Tura Metal telefon 0544 420 0488, WhatsApp hattı 0530 297 0133. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.

Kura Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Tura Metal, metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.

0: Elin katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus reklamlardan sonra devam edecek. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklam.
0: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk, bu lezzeti tadın. Amonos dürümde, Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında.

0: Çukurova Otocan'da taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
1: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
2: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
2: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Boş'un desteği, Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
3: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanında.
2: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres: E5 Adana Yolu, Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv

0: veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Entex Prefabrik Yapı İnşaat. İster evinizin üstüne, yaylada, köyünüzde bulunduğunuz arsanıza depreme dayanıklı sağlam ve uygun fiyatlarla prefabrik ev yapıyoruz. Ayrıca bungalov evler, konteyner seçenekleriyle en kısa zamanda evinizi teslim ediyoruz. Evinizin modelini bilgisayar ortamında sizin istediğiniz ölçülerde imal ediyoruz. Anahtar teslimi prefabrik ev bizden, ailenizle mutlu bir şekilde yaşamak sizden. Yalnız Tarsus değil, Türkiye'nin her yerine hizmet veriyoruz. Entex Prefabrik Yapı İnşaat telefon 0545 641 2909 0545 641 2909. Entex Prefabrik Yapı İnşaat.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
5: Tarsus FM 95.5.
6: Bora Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus devam ediyor. Bora Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus devam ediyor.

Tura Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133.

Tura Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Tura Metal. Tura Metal olarak tüm kaynak işlerinizi de uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal, kaliteli malzeme, uzman işçilikle, uzman ömür, yapılarla sizlere

Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Tura Metal. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz.

0: Saat 8. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar dilerim.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres, Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Tura Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus sona erdi. Katkılarından dolayı Ali Gültekin ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bu sıcağın derdi ne diye bağırmak isteyenlere soruyoruz. Cafe Bienova'yı soğuk denediniz mi? Cafe Bienova hazır kahve çeşitlerini çok az sıcak suyla karıştırın. Bol buz, soğuk süt ya da su ekleyin. Buz gibi ferahlatan, pratik ve lezzetli Cafe Bienova. Mutlaka deneyin.
0: Tura Metal, metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde. İnşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticaretçilerin tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat emlak gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21 0533 231 02 21 Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 44 18 0532 621 44 18 Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
6: Tarsus.
0: Tarsus FM.
6: Seni nasıl özledim ben.

0: Reklamlar. Reklamlar. Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267. 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık, Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 0221. 0533 231 0221. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
1: Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Değerli tavuk çiftliği işletmecileri, her türlü çam talaşı, dürgen talaşı, toz talaşıyla sizlere hizmet veriyoruz. Evlerinize, iş yerlerinize meşe, okaliptus, meyve odunu ve kömür, talaş ve kırıntıyı istediğiniz kiloda getiriyoruz. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Adres Fatih Mahallesi Şelale Yolu 7M'in karşısında hizmetinizde. Bahri Yürekli. Telefon 0532 596 52 81. Alaaddin Mençuk. Telefon 0535 340 20 21. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229 Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 27 59. Sonkaya Seramik ve Yapı Market Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
0: Ecrin Mobilya ve Mimarlık. Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Ecrin Mobilya'da. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, 2 veya 3 kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Ecrin Mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Ecrin Mobilya Mimarlık ve Dekorasyon adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531 898 4737 ve 0538 776 2275. Ecrin Mobilya ve Mimarlık.
2: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Saat 9. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 7288. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta.
3: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
4: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
3: Mega Maker Lab Tarsus adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta. Telefon 0850 441 2 314. 0850 441 2 314. Mega Maker Lab.
1: Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın. Hisar Sondaj ve Mühendislik'le nokta atışı yapıyor, sizi yormadan suyunuzu bereketli topraklarınızla buluşturuyoruz. Uygun fiyatlarla sizlere hizmet veriyoruz. Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 8992. 0532 701 8992. Hisar Sondaj

0: Edrin Mobilya ve Mimarlık. Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Edrin Mobilya'da. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, 2 veya 3 kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Edrin Mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Edrin Mobilya Mimarlık ve Dekorasyon adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531 898 47 37 ve 0538 776 22 75. Edrin Mobilya ve Mimarlık.
1: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
0: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları Yaren.fm.com.tr, Tarz.fm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Bu sıcağın derdi ne diye bağırmak isteyenlere soruyoruz. Cafe Bienova'yı soğuk denediniz mi? Cafe Bienova hazır kahve çeşitlerini çok az sıcak suyla karıştırın. Bol buz, soğuk süt ya da su ekleyin. Buz gibi ferahlatan, pratik ve lezzetli Cafe Bienova. Mutlaka deneyin.
2: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
3: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
3: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Boş'un desteği Serkan Otomotiv Boş Kar Servis ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
4: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres E5 Adana Yolu Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi.

0: Bey acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
1: Mangal mı? Olur. Neden olmasın?
0: Lezzetli avcarlı soslu. Mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende, Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk. Ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
2: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
0: Telefon 600-0001, 600-0001.
2: Murat Tavukçuluk.
3: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221. 0533 231 0221. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
4: Entex Prefabrik Yapı İnşaat. İster evinizin üstüne, yaylada, köyünüzde bulunduğunuz arsanıza depreme dayanıklı sağlam ve uygun fiyatlarla prefabrik ev yapıyoruz. Ayrıca bungalov evler, konteyner seçenekleriyle en kısa zamanda evinizi teslim ediyoruz. Evinizin modelini bilgisayar ortamında sizin istediğiniz ölçülerde imal ediyoruz. Anahtar teslimi prefabrik ev bizden, ailenizle mutlu bir şekilde yaşamak sizden. Yalnız Tarsus değil, Türkiye'nin her yerine hizmet veriyoruz. Entex Prefabrik Yapı İnşaat telefon 0545 641 2909 0545 641 2909. Entex Prefabrik Yapı İnşaat.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
8: Tarsus FM 95.5.

0: Saat 10. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
1: TRNet, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü doğduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvelköprü ışıklarında. TRNet.

0: İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
1: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
0: MMC Kardeşler Fırını adres, Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres, Kasım Ekenler Bulvarı, Gün Işığı Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres, Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
2: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 44 18. 0532 621 44 18. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
0: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres, Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 27 59. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
6: Tarsus FM 95.5.

0: Reklamlar. Reklamlar. Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267. 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık, Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda. Hoppa! Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 4452. 0551 270 4452. Loya Davet Evi, Eda Muçlu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde.
1: Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Değerli tavuk çiftliği işletmecileri, her türlü çam talaşı, dürgen talaşı, toz talaşıyla sizlere hizmet veriyoruz. Evlerinize, iş yerlerinize meşe, okaliptus, meyve odunu ve kömür, talaş ve kırıntıyı istediğiniz kiloda getiriyoruz. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Adres Fatih Mahallesi Şelale Yolu 7M'in karşısında hizmetinizde. Bahri Yürekli. Telefon 0532 596 52 81. Alaaddin Mençuk. Telefon 0535 340 20 21. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus efendim dinlenir. 95.5.
1: Hastasıyız dede.

0: Saat 11. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici, mutlu günler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bu sıcağın derdi ne diye bağırmak isteyenlere soruyoruz. Cafe Bienova'yı soğuk denediniz mi? Cafe Bienova hazır kahve çeşitlerini çok az sıcak suyla karıştırın. Bol buz, soğuk süt ya da su ekleyin. Buz gibi ferahlatan, pratik ve lezzetli Cafe Bienova. Mutlaka deneyin.
0: Dut altı ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dut altı ciğerci Akın Usta. 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dut altı ciğerci Akın Usta. Tura Metal. Metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.
1: Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın. Hisar Sondaj ve Mühendislik'le nokta atışı yapıyor, sizi yormadan suyunuzu bereketli topraklarınızla buluşturuyoruz. Uygun fiyatlarla sizlere hizmet veriyoruz. Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 89 92 0532 701 89 92 Hisar Sondaj

0: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 0221. 0533 231 0221. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

rüzgarlara, savruldum ben kumsallara, dalgalara vura vura, dibe batmış gönül teknem, dibe batmış gönül teknem.

acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yıkılmadım.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
2: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
2: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Bosch'un desteği, Serkan Otomotiv Boş Kar Servis ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
3: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres E5 Adana Yolu Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv

0: Entex Prefabrik Yapı İnşaat. İster evinizin üstüne, yaylada, köyünüzde bulunduğunuz arsanıza depreme dayanıklı sağlam ve uygun fiyatlarla prefabrik ev yapıyoruz. Ayrıca bungalov evler, konteyner seçenekleriyle en kısa zamanda evinizi teslim ediyoruz. Evinizin modelini bilgisayar ortamında sizin istediğiniz ölçülerde imal ediyoruz. Anahtar teslimi prefabrik ev bizden, ailenizle mutlu bir şekilde yaşamak sizden. Yalnız Tarsus değil, Türkiye'nin her yerine hizmet veriyoruz. Entex Prefabrik Yapı İnşaat telefon 0545 641 2909 0545 641 2909. Entex Prefabrik Yapı İnşaat.
1: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk, bu lezzeti tadın. Amonos dürümde, Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel yolu üzeri Kaymakamlık evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos dürüm center.
2: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
1: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
2: Mega Maker Lab Tarsus adres, Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta. Telefon 0850 441 2314 0850 441 2314. Mega Maker Lab.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.

sen de seversin. Bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin. Ama vakit çok geç. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum. Hep böyle olacak, hep de böyle kalacak.

0: Saat 12. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres Yeşilyurt Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklam.
3: Bu sıcağın derdi ne diye bağırmak isteyenlere soruyoruz. Cafe Bienova'yı soğuk denediniz mi? Cafe Bienova hazır kahve çeşitlerini çok az sıcak suyla karıştırın. Bol buz, soğuk süt ya da su ekleyin. Buz gibi ferahlatan, pratik ve lezzetli Cafe Bienova. Mutlaka deneyin.
1: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229 Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 2759. Sonkaya Seramik ve Yapı Market Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
0: Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 4452 0551 270 4452 Loya Davet Evi, Eda Muçlu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418 0532 621 4418 Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
6: Toprak doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
0: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
6: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 66 57. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi, yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kızkaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler.
1: Reklamlar. Reklamlar.
2: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267. 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık, Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızda, anında hazırlanan salatalarımızda dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Tura Metal, metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488

0: ıssız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Edge'in mobilyada. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, 2 veya 3 kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Edge'in mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Edge'in mobilya mimarlık ve dekorasyon adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531-898-4737 ve 0538-776-2275. Edge'in mobilya ve mimarlık.
1: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
2: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
3: İkinci şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapın o 52 A zemin kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
2: Telefon 0547-033-3233. Acar Medikal, sağlıkta konfor herkesin hakkı.
0: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres Şehitler Tepesi Mahallesi 3664 Sokak numara 6 Taksim A. Telefon 0535-711-5374. 0535-711-5374. İlkbahar yaz klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535-711-5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları, yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
7: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
8: Bu toprağın türküleri.
0: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544-899-9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544-899-9887. 0544-899-9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarmanı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.
3: El alem dinlemese de alem, alem dinliyor.
4: 95.5
3: Delikanlı Radyo.
5: Delikanlı Radyo.
6: Tarsus FM.

0: Saat 13. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres Yeşilyurt Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Arabesk'in kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de.
2: Bey acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
3: Mangal mı? Olur. Neden olmasın?
2: Lezzetli avcarlı soslu. Mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk. Ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
0: Murat Tavukçuluk öğretmen evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
2: Telefon 600-0001 600-0001.
0: Murat Tavukçuluk.
1: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
0: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
1: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
4: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik, amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
1: MMC Kardeşler Fırını adres Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres Kasım Ekenler Bulvarı Gün Işığı Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
5: Hoppa!
0: Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551-270-4452 0551-270-4452 Loya Davet Evi, Eda Muşlu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdiki bariye.

0: yaşanmıyor, yıpratıyor, öldürüyor. Ah esmer yay.
1: Arabeskin kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Ebru Gündeş.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Sibel Can.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi güllü.

Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler. Bizimle geçirdiğiniz her dakika için teşekkür ederiz.

0: Reklamlar. Reklamlar. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta.
1: TRNET, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizle ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNET. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNET'te. TRNET iletişim telefon 0505 908 2309. TRNET Cetvel Köprü ışıklarında. TRNET. MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
2: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
1: MMC Kardeşler Fırını adres, Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres, Kasım Ekenler Bulvarı, Güneşli Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres, Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
0: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk, bu lezzeti tadın. Amonos dürümde, Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres, Şehit Kerim Mahallesi, 3427 Sokak, Eski Kaymakamlık karşısında. Şube, Şehit İshak Mahallesi, Cetvel Yolu üzeri, Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center. Ecrin Mobilya ve Mimarlık. Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Ecrin Mobilya'da. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, 2 veya 3 kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Ecrin Mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Ecrin Mobilya Mimarlık ve Dekorasyon adres, 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531 898 4737 ve 0538 776 2275. Ecrin Mobilya ve Mimarlık.
2: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin.
6: De hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time Kızıl Murat Mahallesi 2705 Sokak numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere vez çektim isyanlardayım.

0: Saat 14. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restali reklamlardan sonra başlıyor. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklam.
3: Bu sıcağın derdi ne diye bağırmak isteyenlere soruyoruz. Cafe Bienova'yı soğuk denediniz mi? Cafe Bienova hazır kahve çeşitlerini çok az sıcak suyla karıştırın. Bol buz, soğuk süt ya da su ekleyin. Buz gibi ferahlatan, pratik ve lezzetli Cafe Bienova. Mutlaka deneyin.
0: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres: Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beyde Elmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
1: Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın. Hisar Sondaj ve Mühendislik'le nokta atışı yapıyor, sizi yormadan suyunuzu bereketli topraklarınızla buluşturuyoruz. Uygun fiyatlarla sizlere hizmet veriyoruz. Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 89 92 0532 701 89 92 Hisar

0: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
1: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
0: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
1: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Bosch'un desteği, Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
2: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis.
1: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi. Uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres: E5 Adana Yolu, Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi.

0: Entex Prefabrik Yapı İnşaat. İster evinizin üstüne, yaylada, köyünüzde, bulunduğunuz arsanıza depreme dayanıklı sağlam ve uygun fiyatlarla prefabrik ev yapıyoruz. Ayrıca bungalov evler, konteyner seçenekleriyle en kısa zamanda evinizi teslim ediyoruz. Evinizin modelini bilgisayar ortamında sizin istediğiniz ölçülerde imal ediyoruz. Anahtar teslimi prefabrik ev bizden, ailenizle mutlu bir şekilde yaşamak sizden. Yalnız Tarsus değil, Türkiye'nin her yerine hizmet veriyoruz. Entex Prefabrik Yapı İnşaat telefon 0545 641 2909 0545 641 2909. Entex Prefabrik Yapı İnşaat.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
4: Tarsus FM 95.5.
0: Toprak doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
4: Toprak doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, demir döküm, York, Daikin, Deluxe klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler.
1: Reklamlar. Reklamlar.
2: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267. 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızda, anında hazırlanan salatalarımızda dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta.
3: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 2759. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Değerli tavuk çiftliği işletmecileri, her türlü çam talaşı, dürgen talaşı, toz talaşıyla sizlere hizmet veriyoruz. Evlerinize, iş yerlerinize meşe, okaliptus, meyve odunu ve kömür, talaş ve kırıntıyı istediğiniz kiloda getiriyoruz. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Adres: Fatih Mahallesi Şelale Yolu 7 Emin karşısında hizmetinizde. Bahri Yürekli. Telefon 0532 596 52 81. Alaaddin Mençuk. Telefon 0535 340 20 21. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Hoppa!
2: Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 4452. 0551 2000 liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 200

0: Çözüm Edge'in mobilyada. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, 2 veya 3 kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Edge'in mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Edge'in mobilya mimarlık ve dekorasyon adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531 898 4737 ve 0538 776 2275. Edge'in mobilya ve mimarlık.
1: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
5: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
6: Bu toprağın türküleri.
7: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda. Tersus FM 95.5.

0: Saat 15. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Arabeskin Kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü, reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5. Şimdi reklamlar. Tura Metal. Metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde. Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
1: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres: Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran. MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda Sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
0: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
1: MMC Kardeşler Fırını adres, Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres, Kasım Ekenler Bulvarı, Gün Işığı Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres, Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.

0: hizmet veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 7299 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM, en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Ebru Gündeş.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi güllü.

Arabeskin kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Yıldız Tilbe.

0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler.
1: Reklamlar. Reklamlar.
0: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267. 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta.
2: Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın.

Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 89 92 0532 701 89 92 Hisar

0: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
1: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
0: Mega Maker Lab Tarsus adres, Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta, telefon 0850-441-2-314, 0850-441-2-314, Mega Maker Lab. Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta, telefon 0850-441-2-314, 0850-441-2-314.

0: TRNET iletişim telefonu 0505 908 2309. TRNET Cetvel Köprü ışıklarında. TRNET.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
4: Tarsus FM 95.5.
5: English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time, dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990. 0324 622 3990. English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tartus Efendi Nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki Nostalji'de buluşmak üzere.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm, olursa olsun. Ah, bu şarkılarım göz kör olsun.
1: 95.5 Tarsus Efendim.

0: Saat 16. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
1: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres: Eski Ömerli Mahallesi, Hilmi Seçkin Bulvarı, numara 1, Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
3: İkinci şube Tekke Mahallesi, Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 A zemin kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
1: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal, sağlıkta konfor herkesin hakkı.
0: Edrin Mobilya ve Mimarlık. Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Edrin Mobilya'da. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, iki veya üç kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Edrin Mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Edrin Mobilya Mimarlık ve Dekorasyon adres: 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531 898 47 37 ve 0538 776 22 75. Edrin Mobilya ve Mimarlık.
4: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
0: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres: Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
5: Bey, acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
6: Mangal mı? Olur, neden olmasın?
5: Lezzetli avcarlı soslu, mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor, malum. Tavukta, toptan ve perakende, Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
0: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
5: Telefon 600-0001, 600-0001.
0: Murat Tavukçuluk.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları, yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, Farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
8: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
0: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
8: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
0: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
8: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 66 57.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Sana değil, boşa geçen yıllarıma yanarım. Boşa geçen yıllarıma ağlarım.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde bir dakika reklam arası.
2: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
1: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler.
1: Reklamlar. Reklamlar.
2: Bu sıcağın derdi ne diye bağırmak isteyenlere soruyoruz. Cafe Bienova'yı soğuk denediniz mi? Cafe Bienova hazır kahve çeşitlerini çok az sıcak suyla karıştırın. Bol buz, soğuk süt ya da su ekleyin. Buz gibi ferahlatan, pratik ve lezzetli Cafe Bienova. Mutlaka deneyin.
3: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon: 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.
4: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 2759. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde. Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres: Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
8: Tarsus FM 95.5.
9: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
10: Bu toprağın türküleri.
11: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87. 0544 899 98 87. Murat Otokurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarmalı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.

0: kadar dolmuş ya.
1: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
2: Bu toprağın türküleri.
3: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda. En baba şarkılar en baba radyoda.
4: El alem dinlemese de alem dinliyor.

0: Saat 17. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres, Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Arabeskin Kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü, reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5. Şimdi reklamlar. Tura Metal, metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam. Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 0221 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde. Hoppa! Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz, aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551-270-44-52 0551-270-44-52 Loya Davet Evi, Eda Muçlu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde.
1: Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın. Hisar Sondaj ve Mühendislik'le nokta atışı yapıyor, sizi yormadan suyunuzu bereketli topraklarınızla buluşturuyoruz. Uygun fiyatlarla sizlere hizmet veriyoruz. Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532-701-8992 0532-701-8992 Hisar Sondaj ve Mühendislik Faruk Sağ yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539-545-1753 0539-545-1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Muazzez Ersoy.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Tüdanya.

kaybettim. Ya ben kayboldum. Ne olur bir yerde karşıma çıksa. Tepeden tırnağa sırsıklam oldum. İçim ürperiyor. Ya evde yoksam.

Arabeskin kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Bülent Ersoy.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi

0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler.
1: Reklamlar. Reklamlar.
0: Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267. 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık, Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımıza misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center. Edrin Mobilya ve Mimarlık. Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Edrin Mobilya'da. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, 2 veya 3 kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Edrin Mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Edrin Mobilya Mimarlık ve Dekorasyon adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531 898 4737 ve 0538 776 2275. Edrin Mobilya ve Mimarlık.
2: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
2: Dinleyin, farkınız olsun.
3: Tarsus FM 95.5.
0: English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time Kızıl Murat Mahallesi 2705 Sokak numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki Nostalji'de buluşmak üzere.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990. 0324 622 3990. English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: Saat 18. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restali reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
3: Şimdi reklam.
4: Bu sıcağın derdi ne diye bağırmak isteyenlere soruyoruz. Cafe Bienova'yı soğuk denediniz mi? Cafe Bienova hazır kahve çeşitlerini çok az sıcak suyla karıştırın. Bol buz, soğuk süt ya da su ekleyin. Buz gibi ferahlatan, pratik ve lezzetli Cafe Bienova. Mutlaka deneyin.
1: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres: Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
0: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres: Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
2: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Restali Müslüm Gürses'le başlıyor.
0: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres: Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
2: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde şimdi Müslüm Gürses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 66 57. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'i devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Bifrak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler.
1: Reklamlar. Reklamlar.
2: Dut altı ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 63 92. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dut altı ciğerci Akın Usta. 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 63 92. Dut altı ciğerci Akın Usta. Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 02 67. 0553 367 02 67. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
3: Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın. Hisar

Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 89 92 0532 701 89 92 Hisar Sondaj.

0: Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 2759. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde. Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres: Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1, Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
1: 2. şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapino 52 Azemin Kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
0: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
5: Tarsus FM 95.5.
6: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
7: Bu toprağın türküleri.
8: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarmalı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz.
0: Hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa

A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887 0544 899 9887 Murat Otokurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.
3: Dünyanın her yerinden bizi dinlemek için Tarsus FM.com.tr.

0: korkarım ki yaman oldu.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler.
2: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres, Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Arabeskin Kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü, reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0530

0: 0532-322-1056 0532-322-1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tura Metal, metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.
3: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
4: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
3: MMC Kardeşler Fırını adres, Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres, Kasım Ekenler Bulvarı, Güneşli Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres, Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
5: Bey, acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
6: Mangal mı? Olur, neden olmasın?
5: Lezzetli avcarlı soslu, mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk. Ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
7: Murat Tavukçuluk öğretmen evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
5: Telefon 600-0001 600-0001.
7: Murat Tavukçuluk.
2: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk, bu lezzeti tadın. Amonos dürümde, Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres, Şehit Kerim Mahallesi, 3427 Sokak, Eski Kaymakamlık karşısında. Şube, Şehit İshak Mahallesi, Cetvel yolu üzeri, Kaymakamlık evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos dürüm center.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
9: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM, en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Sibel Can.

Arabeskin kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Ebru Gündeş.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi kibariye.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabesk'in kraliçelerinde şimdi Bülent Arslan.

0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler.
1: Reklamlar.
2: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi

0: Edrin Mobilya ve Mimarlık. Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Edrin Mobilya'da. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, 2 veya 3 kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Edrin Mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Edrin Mobilya Mimarlık ve Dekorasyon adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531 898 47 37 ve 0538 776 22 75. Edrin Mobilya ve Mimarlık.
1: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time, dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time, dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki Nostalji'de buluşmak üzere.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990. 0324 622 3990. English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

0: Saat 20. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
3: Şimdi reklam.
4: Bu sıcağın derdi ne diye bağırmak isteyenlere soruyoruz. Cafe Bienova'yı soğuk denediniz mi? Cafe Bienova hazır kahve çeşitlerini çok az sıcak suyla karıştırın. Bol buz, soğuk süt ya da su ekleyin. Buz gibi ferahlatan, pratik ve lezzetli Cafe Bienova. Mutlaka deneyin.
0: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres: Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı. Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı, numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik, Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde. No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 53 74. 0535 711 53 74. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 53 74. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları, yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
2: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'te başlıyor.
0: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
2: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
0: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
2: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de Babalar Resteli.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Toprak Gencebay. Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de Babalar Resteli.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili Mekan'da ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Dut altı ciğerci akın usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dut altı ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dut altı ciğerci Akın Usta.
2: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
3: TRNet, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet. Son Kaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Son Kaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Son Kaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Son Kaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Son Kaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 2759. Son Kaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Son Kaya yönetiminde hizmetinizde.
1: Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 4452. 0551 270 4452. Loya Davet Evi, Eda Muştu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.
7: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor. toprağın türküleri.
1: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarman'ın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda. Tarsus Efendi.

0: Saat 21. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü başlıyor. Müslüm Gürses'in en sevdiğiniz şarkıları az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5. Şimdi reklamlar. Tura Metal. Metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.
1: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres: Eski Ömerli Mahallesi, Hilmi Seçkin Bulvarı, numara 1, Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
2: İkinci şube: Tekke Mahallesi, Türkmenistan Caddesi. Kapı No 52 A Zemin Kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
1: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal, sağlıkta konfor herkesin hakkı.
0: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun. Merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm. Servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres: Şehit Kerim Mahallesi, 3427 Sokak, Eski Kaymakamlık karşısında. Şube: Şehit İshak Mahallesi, Cetvel Yolu üzeri, Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 213 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM, 95.5. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü başlıyor. Müslüm Gürses'in en sevdiğimiz şarkıları az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver. Sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servis adres İnönü Bulvarı Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

0: Evet, ben ve birbirinden değerli Sad Üstad arkadaşlarım, sizleri derin sevgilerimizle, saygılarımızla selamlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, sağ olun.
1: Baba söylesin, alem dinlesin.
2: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver, sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servis adres, İnönü Bulvarı, Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.
0: Şimdi size bir iki klasik parça okuyalım. Müsaade buyurun. Müsaade ediyor musunuz? Ediyor musunuz?
3: Tarsus Efendi, Müslümcü. Müslümcü.
0: Buyurun dostlar. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.
2: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
3: Tarsus Efendi, Efkar Vakti, Müslümcü.

Mercedes-Benz, Ağır Vasıta Özel Servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor. Baba söylesin, alem dinlesin. Müslüm Gürses'i rahmetle yad ediyor ve bıraktığı o muhteşem eserlerini Tarsus Efendi siz değerli dinleyicilerimize sunuyoruz.

Mercedes-Benz. Ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz. Şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver. Sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz. Ağır vasıta özel servis adres İnönü Bulvarı Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

0: Evet. Ben ve birbirinden değerli saz üstad arkadaşlarım, sizleri derin sevgilerimizle, saygılarımızla selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.
1: Tarsus Efendi, efkar vakti. Müslümcü.
2: Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver. Sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servis adres İnönü Bulvarı Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.
0: Şimdi size bir iki klasik parça okuyalım. Müsaade buyurun. Müsaade ediyor musunuz? Eder misiniz?
1: Tarsus Efendi, Müslümcü.
0: Müslümcü. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.
2: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
3: Baba söylesin, alem dinlesin.
0: Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum, çok teşekkür ediyorum. Sevgili misafirler, güzel alkışlarınıza, şahsıma beslediğiniz güzel duygulara çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Evet.
2: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
1: Baba söylesin, alem dinlesin.

0: Baba söylesin, alem dinlesin.
1: Teşekkürler. Buyurun dostlar.
0: Tarsus Efendi Müslümcü. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver. Sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servis adres İnönü Bulvarı Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.
2: Reklamlar. Reklamlar.
3: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
0: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 0221. 0533 231 0221. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde. Ecrin Mobilya ve Mimarlık. Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Ecrin Mobilya'da. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, 2 veya 3 kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Ecrin Mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Ecrin Mobilya Mimarlık ve Dekorasyon adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531 898 4737 ve 0538 776 2275. Ecrin Mobilya ve Mimarlık.
4: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
1: Şimdi size bir iki klasik parça okuyalım. Müsaade buyurun. Müsaade ediyor musunuz? Eder misiniz?
0: Tarsus Efendi Müslümcü. Müslümcü.
1: Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.
0: Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz şakaya gelmez. anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv, Ramazan Usta'ya ver, sen sadece taşıyacağın yükü taşıyacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servis adres, İnönü Bulvarı, Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.
1: Teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Vallahi çok teşekkürler, çok teşekkürler.
0: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.

0: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
1: Baba söylesin, alem dinlesin.
0: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi, Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver, sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servis adres, İnönü Bulvarı, Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

0: Mercedes-Benz, Ağır Vasıta Özel Servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
1: Tarsus Efendi, Efkar Vakti, Müslümcü.
0: Ağır Vasıta Özel Servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
2: Baba söylesin, alem dinlesin.
3: Ya lütfen biraz şöyle, Allah Allah, yavaş. Şimdi böyle kendinizi böyle çok güç duruma sokuyorsunuz. Yapmayın bunu, yapmayın bunu. Konser yaptığımızın farkına varamıyoruz. Yani şimdi ne yapayım ben? Anlamadım ki.
0: Baba söylesin, alem dinlesin.

0: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver. Sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz.
1: Saat 22.
0: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler.
2: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz. En kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres Yeşilyurt Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü sona erdi. Katkılarından dolayı Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisinin değerli sahibi Ramazan Usta'ya ve tüm ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
3: Şimdi reklamlar.
0: Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun. Merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde, Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm. Servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
4: Bey acıktık, bizi pikniğe götür. Şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
5: Mangal mı? Olur. Neden olmasın?
4: Lezzetli avcarlı soslu. Mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor. Malum. Tavuk'tan ve perakende Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
0: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında pazar günleri de hizmetinizde.
4: Telefon 600-0001 600-0001.
0: Murat Tavukçuluk. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221 0533 231 0221. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
3: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

0: El alemin değil, reklam alemin radyosu.
1: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kasko vermeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.
0: El alemin değil, her alemin radyosu.

içine dert olacak. Sana bu son bakışım içine dert olacak. Hiçbir şey sormayış, içine oturacak. Vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var, Allah'ından ve Allah'ından.

0: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres, Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Tura Metal. Metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun. Merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center. No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres Şehitler Tepesi Mahallesi 3664 Sokak numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik. Edrin Mobilya ve Mimarlık. Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Edge'in mobilyada. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, 2 veya 3 kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Edge'in mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Edge'in mobilya mimarlık ve dekorasyon adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531 898 47 37 ve 0538 776 22 75. Edge'in mobilya ve mimarlık.
2: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları Yaren.fm.com.tr, Tarz.fm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Tarsus efendim 95.5.
1: Dönüşü yok, beraberce karar verdik ayrılmaya.

0: Reklamlar. Reklamlar. Dut altı ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 63 92. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dut altı ciğerci Akın Usta. 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 63 92. Dut altı ciğerci Akın Usta.
1: TRNET, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNET. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNET'te. TRNET iletişim telefon 0505 908 2309. TRNET Cetvel Köprü ışıklarında. TRNET. Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
0: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızda Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Plakası 33,5, frekansı 95,5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Saat 24. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler.
2: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
3: Gece olunca hüzün çöker dört bir yana. Yüreğin konuşur adeta. Bir sen duyarsın, bir de yüce yaradan. Sessizce konuşursun kendi kendine. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir seni beklediğim kadar. Geçti, istemem gelmeni. Yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni. Gelme, gelme artık neye yarar?

İçine dert olacak. Sana bu son bakışım içine dert olacak. Hiçbir şey sorma işi. İçine oturacak vedasız ayrılışı. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle.

helal ettim, sen de helal et. Seni sevdiğim için, seni sevdiğim için özür dilerim. Adımı değil ama adını koydum ya.

0: Saat 1. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Tarsus efendim. En yeni ve en iyiler bu frekansta. Tarsus efendim.
2: Hastasıyız dede.

Ve dünyada sen olmadan gönüllerde ben zordayım. Dedim ya, yaşayamam sen olmadan.

0: Her aşk kendi masalını yarattı. Seni perilere, beni kaftanın ardına attı.
1: Tarsus FM 95.5.

0: Saat 2. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetiniz.

Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.

0: Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus efendim dinlenir. 95.5.
1: Hastasıyız dede.

0: Saat 3. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Tarsus efendim, 95.5.